0: Bunu da duyarım.
1: Evet.
0: I can take that domestic in a 45 minute.
1: Copy.